0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Aldangan er hasrati.
3: Xotinim kechqurun kelaman deb ketib, tushlik vaqti qaytib keldi va meni qo'shni ayol bilan ushlab oldi. Uni yolg'onini hech qachon kechira olmayman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Oriya donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

istoriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Aldangan er hasratı.
3: Xotinim kechqurun kelaman deb ketib, tushlik vaqti qaytib keldi va meni qo'shni ayol bilan ushlab oldi. Uni yolg'onini hech qachon kechira olmayman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: istoriją Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Mana to'yga borganda niyat qilasiz. Kelin kiyov nima bo'lsin deymiz? Baxtli bo'lsin deymiz. Kelin kiyov
3: Bunu baktı bolar da kalırsın. Siz niyet kıyanda kaynana gelin baktı bolsun diye. Kaynana gelin koşa karasın diye. Eğer kaynana gelin baktı bolmasa, opa, gelin ki o da baktı bolganı yapayım ya. Ay dedi yok, kaynana gelin inah boptu, it bilen düşük orta boptu. Kerem uçulur ararken de, tan atıp gitken, saat 9 bop gitken, kuyaş çıkıp gitken, kaynana böyle oturttu, çay veren mükün, salam veren mükün, havlularını şüpürer mükün. Uflab yotibdi. Kechasi bilan Rossiyadagi eri bilan gaplashgan. Rossiyada 10 bo'lsa bitta 12 bo'ladi soat. Qaynana shustri qaynana ekan kelinni tarbiyalashdi, yo'lini topdi. Uyda mushuk bor ekan, Qashqadaryo Samarqandlarda pishak deydi. Bu yoqda yotgan ekan kelin deganidan. Mushuk ham yotaveradi-yu. Qaynana bor mushuk deb pul debdi. Mushuk ham degan ekan, "Ey biyodan ayol, yotaverasanmi? Meni uyga yotgani kelganmisan?" Hayron nima deyapti mana xotinim tushunmadi. Zato kelin tushunibdi. Kelin ham shustir ekan o'rnidan turib mushukka qarab bizni gapimiz bo'lsa aralashma debdi. Kelin shunda hovliga chiqibdi. Hovlida it yotgan ekan. Kelin itni tepibdi. Tapay degan ekan, "Ey akillama ayol" debdi. "Mana shu xonadonga kelganimdan beri akillaysan" debdi. "Men seni akillashni eshitgani kelganman" debdi. "Qo'shnining itini qarab

Mene küçülür aksiyon. Keşe giden kira giden artık keşe giden kop. Keşe kalmaz idi yüreğimde gam. Keşe severdin de kira giden kop. Mene küçülür aksiyon. Mene küçülür aksiyon.

etti. Kozun kimden kolu şaşıp batıp gitti. Asrı beni o sevmeyen hat şüverdi.

0: Oğuz Bey'nin oğuzu kızıl dedi, oğuzlar hem sözü kızıl dedi.
1: Biz yaşlılığımızda prokuror ise... Kaç. Gittik. Başkaça düşünce böyler. Bana hazır prokuror ortaklarım var. Zor dostlarım var. Hazır yaşı yapılar var. Bir narsa kısam sorayım ben. Kanuni mi, kanunimas mı? Aldım prokurorlar tuyga etse... Borardık vakti de... Lekin... Hime gep nime sözü soramazdık. Hazır anı gittik. Cama tuyda kısmat kıldı. Ne iş bil beri? Kanca beri? Ha beri orası. Kanca beri? Beri orası. Kanca beri? Beri orası. Ha bu da 5 yılda 10 yılda koyu yaptı. Hatunu. Dadası prokuratörden kılayıp. Dadası prokuratörden kılayıp. İyi. Kim? Hime gel. Haa. Uzun işliyim anı. Etme açılayım.
2: Uzun iş.
1: Bana mesela saat 9'da ertele doktorum çakırken barışım gerekti. Bitti koyu siz 11 bu siz. Koyan bu siz. Hali ki doktoriz. Hapı bu miydi de? Lekin 9'ga prokuratörüge barışız kere bu siz. Okulap kalışız şartmaz. İlacı bu siz bir gün aldırrak. Bana menge ne düşerdi? Cama 8'de ertelep. Cuma günü maneviyat günüge keberiyle. Sanatkarlar az gene motivasyon versin. Yapırıp gitsin dedi. Mayta ben ne mege boram ama ertelep duramayım ben. Yok okey. Ha boram ismi? Yok boram ise yok. Ha. Dip koyadı Ali Hopam ne doğrak çıkan bulundu. Kim ben varmıyım ben diyemem de uzunca ne mege varmıyım ben mi? Barışım gereğiyleyken. Dip okulamayı çıkamam. Uzdan uzun ben hiç kim dokuyken yok. Hiç kim yaman yapırken yok. Haligi namdı uzun sizin miyizde. Ben hazır kanserde oturup skülü yani ki gansız. Prokuratın telefon kılıp 1 saat 8'de kep getiğinde gen SMS kep bası bu da az külmüz.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.